kadar gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

0: Azerbaycan'ın sesi efirdedir. Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: 2. Sözü kalan şahsiyetler.
1: İzi sözü kalan şahsiyetler.

0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: İzi sözü kalan şahsiyetler.

derdi bu dünyadan, bu dünyadan arif olan nakem olmaz. Bu dünyadan, bu dünyadan arif olan.

Memo Bey Memai'nin bir şiirine hitap edecek. Onun 1918. yıl hadiselerine hesrolunan şiiri muhtelif tarihlerde başkaldıran ve ile tarihimize de ebedi damga vuran Ermeni-Müslüman davasının edebi senedlerinden biri kimi kabul edilebilir.

Qapşada bükü. Azərbaycan Sadı Beynəlxalqa Radioda Turşa Zıvına da duamını binu kardamon. Şuma duamını hafta dı yan çümüne rüji. Saat yunza kudret sıva dunza nime güçtü bəzniyon. Duamının dı Azersat peyki vosita yunza azı sadı hafta 5 megahertz tezlige de radio az internet numi yan www.azcanlıyayiminternetsayti radio initi sayfada duabide. Savuçum bama radio ineti at asevi nokta az elektron ünvanı azneyin nuvuştu. Pısıtan bakabon, kuş bedenen.

Gürremini rindike, gürremini rindike. Çavbeleki çuçike, deri mali digire, düperoke direve. Helbestvan revşu gürrük, dinitrine. Gürrüki bedeve, zaroke biçuke, upey peroke digere. Perok bi Azerbaycani kepeneye. Ev hattına baharı dede kifşi. Ser gülür ka digere. Çava dibin buna gülür. Zuve bin Ali Xezayi tebiyeti dike. Xezaloka ser gülü. Hol buket de nava kola. Tital evda desti xe. Hilda ger paşıla xe. Xezalok bixokeke bixali biçuke. Sor u reşe. Ser gülür ka digere. Ava holdu da dikeve nava kolan. Tital da bine evi bimre, veya hildi de dike paşılığa ıcı dijvari hlas dike. Karka xezal mikiya, pır recifi, hajiya, neçirvan di talevi, idi ne güşt makavi. Karka xezali ıcı dayka xabuya, nikara serpiya bisakine, direcife, dihayaşa. Aliye dindajı neçirvan servan birliye. Neçirvan dinihere karke xezali berdi yaxa nikara serpi bisakine. Avahi neşidiyaya neçirvan de rahmi udaki xezali naküşe. Ruvi vaqliya dormala. Miriş girevyan bin kolan. Diko bilind kir qirrin. Got azim oke zemin. Ruvi dor

Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycandır. Ancak dilçilik elmi nokteyi nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.

eyneğime düşmüşse, bir yağış damlası tek yaşaran gözlerimde, gözyaşı çiçek çiçek.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köşte sen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm.

0: Ası, tolerant değerlerimizi, milli manevi değerlerimizi, medeniyetimizi, musikimizi, ince sənətimizi, idmanımızı ve diğer bizim servetimiz olan değerlerimizin təbliğinde çok əvəzsiz rol oynayıp yubileyleriniz mübarek.
1: Milletvekili Vüqar İskenderov.

şalan. Vakt geldi terk edin, gedirem sen durna gatarı gayıdan canım.

0: Azerbaycan'ın sesi efirdedir. Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: İzi sözü kalan şahsiyetler.

çalın o rüzgar. Hüner göster, bir şey yapar. Bu dünyadan, bu dünyadan hüner göster, bir şey yapar.

Drupela Radio intia sajta interneta zindi www.astv.asti rumal kirini. Hundukarın hunav nişana elektron radio int@astv.as merrabbini bilsin.

Eko yeko aha ber gülan veda ruh gir. Piştükü gülan avvahorin rengi van vebun. Heşin attına kifşi em şabun. Tehev tuzanı bu evli ruye medikennin. Daygamın dibeje eva bahçe geççamın. Ya gülüzereye geçka minşi min avana bedeve. Ez cernadı çim gülan baktıkim. Dinim dedime daygaha. Evşi bu şabın dibi, tü gülü berbina mini. Xeva Nivro. Dayka xanım Zehra Bülçik, Nivro duxaza ve razine. Evrudini, her de piyin xeddi de rəxhev, o xanı zəri de de sərvan. Dəsbi, haye baye dike, keçik edi həşine. İnəki şunda dayk böxe xevradiçe. Vedami dəri van dükütdün. Hanım Zehra Zero Keydi Heydi Jisar Piyen Daygı Radbe Dike Deri Vedike Birika Cirana Van Dike Ve Hündür Ucu Hanım Zehra Fıtal Tıpırsa Lavga Delal Kadiyata Hanım Zehra Buçik Tübeşe Diyamın Lumalı Mindi Derazani Birika Ciran Desbiken Dike Ha Ha Ha Garife Vedike Mar Uruvi Rojaki Mar Uruvi Dibine desbiraki hev. Çendeki hevra digerin. Başı hevra cavnebariye mühennetiye dikin. Yek duhaza ecebeke bine seri yedin. Yek bir yeki nikare. Rojaki evana diçine ber avaki. Duhazın derbazi uy beribin. Ruhvi dibe jamar. Bra, tüye derbaz bebiyle ez nikarım. Ez nayin. Tü derbaz dibi derbaz behere. Lema havra gerla kar kat qanji kiriya ma pir tavhariya va xoriya vara bari chuni am kada xalle ha halal bikin davi xa bina am havdu maçkin baş edici hara tarra oğurma mar davi xa dreji ber davi ruvi deke ruvi sare mar deke nava drane xa digeli şehit artina Peygu yakir ra çendek derbazdı be. Ruvi dedin yere laşı var rast bu ya. Ruvi de beje. Bra abratti ava rastiye duhaza. Judakirna kancan u hıraban. Yakişi kuçkaki persi go. Tüçüma serreye meketti go. Veki kancan u hıraban jehev judabikim go. Tüevana çava jehevdu judabiki go. Mroven kanc jümün ra dengi xoay nakin. Jümün meze dikin derbaz da bendiçin. Le mrove xrab. Ne sertü, ne bertü, gevran da vejinemin.

Gürremini rindike, gürremini rindike. Çavbeleki çuçike, deri mali digire, düperoke direve. Helbestvan revşo gürrük, dinitrine. Gürrüki bedava, zaroke biçuke, upey peroke digere. Perok bi Azerbaycani kepeneye. Ev hattına baharı dede kifşi. Ser gülür ka digere. Çava dibin buna gülür. Zuve bin Ali Xezayi tebiyeti dike. Xezaloka ser gülü. Hol buket de nava kola. Kital evda desti xe. Hilda ger paşıla xe. Xezalok bixokeke bixali biçuke. Sor u reşe. Ser gülür ka digere. Ava holdu da dikeve nava kolan. Tital da bine evi bimire, veya hildi de dike paşılakha ıcı dijvari hlas dike. Karga xezal mikiya, pır recifi, hajiya, neçirvan di talivi, idi ne güşt makavi. Karga xezali ıcı dayika xabuya, nikara serpiya bisakine, direcife, dihayaşa. Aliye dindajı Neçirvan Servan birliğe. Neçirvan da nihere karge xezali berdi yaxa nikara serpi bisakine. Avahi neşidiyaya Neçirvan di rahmi udaki xezali naküşe. Ruvi vakliya dormala. Mirişkireviyan bin kolan. Diko bilindkir qirrin got azim oke zemin. Ruvi doğra malan dişerdi ve ki mirişkeke tutta bekira. Bıxanıqina uvana hılda hereci ki xevla bıxa. Ledik dike qirini, jüdenge dik herkese lider doğra. Bı, kirina ruvi dihesin. Ruvi dittirse direve, lemaşi. Dik kurrad be, pesini xad de. Az okame, yani ki az mezinim, bihizim. Leglek hemla bahari, tümdat dine serdari, darboy veya velata, hem revşe hem qinyata. Leglek bi Azerbaycani hazliyleke, eva paizi tifirre dişe velatin gerin, bahari vedgerre di. Dil seri darin nezik mağlan helinak veçidike, ev hattine kişk zanı veki bahara, lemajı. Helbestvan bariye bağla veya dişevine çava xemla bahari, revşa bahari, bedeviya bahari. Velati veya dara, teyir duji velatin xe hizdikin. Helbestvan zaran raddibi velatin hizbikin. Dar hemji qinyata yani ki jidari xeyri dibine veya dede ber nükkülan jivi bir çubuğuna xe gendike. Şire dayık eş şirine, vek bitiş dek tünine. Dayık nuray çavana, tema dev u levana. Helbestvan mezinaya dayık edide kifşi, zaran şiret dike veki, şire de buna herkesi şirine. Mürof tüdama, şire de dişteki mayra nagüheze. Ava herdem renişa evladaya. Buna evlat eva cefak ekiren bir kişine. Ruvi kette govendi. Bazı navit de zendi. Vadi belo hatkhani. Kha ündakir bu fini. Vançar reza da pesin. Kurettiya ruvi de dayini. Ruvi ev kasibi delik dolava. Ticadine yen derdi orakha bıxapine. Ruvi himşi tırsonake. Ama sayı bınavı belo dittini hoşaştı ki o dreve. Rabbi kuruni iştili serdari, mizgini yani jubahari. Evren reşi xe hecandın, David Ayrok percer şandın. Pepuk çivi geke, ev hattini xe dani serdaran mürof şadıbın. İdi bahartı, carna evren reş hevdigirin. Bera David Ayrok andıkin. David Ayrok şilli şulope baranın. Sarokin delal, vada hat gihişt. Her evde mine varra bejin,
حتی کنجکی به دوری دب خاطری وا.